0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo fenomeni.

0: radyo fenomen. Fenomen. Radyo fenomende fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, saatler 10, fenomen 2010'lara başlıyoruz. KTF Fethi Naşı burada, Just Say.

McDonald, This is the Life. 10.07 saatler. Herkese merhabalar. Serdar ben. Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Her hafta sonu sabahları 10'lar 11'e yaptığımız gibi yine bir saat boyunca o dönemin hit single'larını birlikte dinliyoruz. PH Electro burada. Englishman in New York. I don't drink

0: DJ Goce'ya Michiko şarkısında da eşlik ediyor ve Fenomen 2010'larda ağırladık onu. Bizi 2013'e götürdü. Jason Derulo, The Other Side. Keyifli sabahlar, Radyo Fenomen burası, ben Serdar ve Fenomen 2010'larda Katy Perry, Part of Me ile konuğumuz. Öncesinde ise Ina'yı Un Momento ile dinleyebilirsin, unutma.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

özel hayatı son yıllarda epeyce çalkantılı geçti. Orlando Bloom'la olan olaylı ayrılığın ardından artık eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla dolu dizgin bir aşk yaşıyor Katy Perry. Pardon, bir sonrasında şimdi David Guetta, Nicki Minaj, Flo Rida,

0: İngiltere R&B dünyasından Jay Sean'a Pitbull eşlik etmişti. 2012'nin müthiş işbirliklerinden bir tanesini hatırladık. I'm All Yours. Günaydınlar, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen 2010'larda birazdan Little Mix'i Little Me ile dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa Inna Amazing ile radyonda kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
4: İngiliz Home farkı var. Reklam.
5: Radyo fenomeni.
4: Maximum hit müzik.
5: Radyo fenomende fenomen 2010 var.

Brown Bebek de buradaydı. Günaydınlar. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen 2010'larda saatin yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Rihanna'yla bir Pour It Up dinleyelim şimdi. Doğru.

0: cevaplarını takip et.
1: Takip et.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir.

0: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hesaplarını takip et.
1: Takip et.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
6: İngiliz On farkı var.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
9: Chery. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam.
10: Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
6: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Nescafe Express modunu

0: kahveleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir,
2: bir mutluluk getir. Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: İngiliz On'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
5: İngiliz On farkı var.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir,
5: bir mutluluk getir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her

0: siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: FM İlk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

merhabalar. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren. Ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda. Yine listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar. Rekabet dolu bir hafta oldu. Ve işte bu haftanın 40 numarası The Chemical Brothers ve Gold sonrasında. Bir basamaklık yükselişte 39 numaraya geldiğimizde Latin dünyasından Bad Bunny bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de Noem.

0: your husband is coming.
1: Pekala, işte listenin uzun soluklu isimlerinden Ray ve Where's My Husband fenomeni 40'ın bu hafta 38 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. En sevdiğimiz, en çok dinlediğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta geri sayımda. Ve bir basamaklık yükselişle 37 numaraya geldiğimizde bu kez Şensi bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de Bossa.

geçtiğimiz dakikalar Josh Favas prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir klasik. Girls Wanna Have Fun fenomeni 40'ın bu hafta 33 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve birazdan 32 numarada Panjab MC bizi karşılayacak.

0: Yavaş yavaş eksiltir.
1: Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Radyo fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
3: 32 numara.
2: Feral ilk 40.
3: Yeni giriş.

en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta. Ben DJ KBL ile gerisayım. The Helen ve Pressure bu haftanın 29 numarasındaydı. 28 numaradaysa birazdan dans dünyasından 2026 yazının hit single'larından biriyle Another bizi karşılayacak.

0: daha çekici. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
10: 28 numara.

0: Keyifli tatiller, ilk 20'yi hemen hemen geride bıraktık. Birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik. Fenomen ilk 40.
1: 23 numara.

0: hafta fenomeni 40'a 21 numaradan yeni giriş yapan single Temper Steve ve Self Aware Radyo Fenomen'deydi. Bu da demek oluyor ki 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğüm single'lardan biri. İşte bu haftanın aday şarkısı Minelli ve Full Option.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.

hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen İlk 40'ta. Ben DJ KBL ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate sonrasında tempoyu düşürmeden yine bir basamaklık yükselişle 19 numaraya geliyoruz. Radyo Fenomen'de uzun zamandır favorilerimden.

Aslında dikkat çeken isimlerinden Enima Liza ile birlikte Bad Angel'la Radyo Fenemen'deydi. Bu haftanın 17 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. 16 numarada The Silent Partner bizi karşılıyor.

0: ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Onda mağazaları ve online'da.
1: İngiliz Onda farkı var. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Müzik. Feral ilk 40.
4: 12 numara.

0: hafta sonları geri sayamayacağını ben DJ KBL ile yanı başında. The Boss'a ve Magnetic Fenomeni 40'ın bu hafta 9 numarasında yer aldı. Artık ilk 10'dayız. Rekabet artıyor. BB Rex'i ve Faithless'ı biraz önce 10 numarada dinlemiştik. Ve birazdan saniyeler sonra 8 numarada Slater bizi karşılayacak.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla
4: mutlu uykular. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery. Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
6: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40. 8 numara.

zamanda Türkiye'de ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Yaz boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde canlı performansını sergilemeye devam edecek. Şimdiden bahsediyorum. İşte ona büyük başarı getiren single'ı Fire Fire bu hafta Fenomenik 40'ın 5 numarasında yer aldı. Ve bir basamaklık yükselişte 4 numaraya geldiğimizde zirvenin en büyük takipçilerinden Olivia Dean bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de So Easy to Fall in Love.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: daha çekici.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo fenomen.
4: Maximum hit müzik. Şu an ilk 40.
5: 3 numara.

0: fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomenik 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda. DJ Gosha ve Jason Derulo ortaklığı Michiko zirvenin en büyük takipçisi, zirvenin en büyük ortağı olarak bu haftanın 2 numarasını yer aldı. Ve işte 1 numaradayız. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Who geldi? Ultra Nate ile tempo yükselteceğiz. Fenomenik 40'ın bu haftaki 1 numarası Moving to the Sun. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomenik 40 1 numara.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Radyo fenomeni.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa.

0: yazın en hit şarkıları.
1: En hit şarkıları.
0: Fenomen'de.
2: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city got crazy on a Friday.

0: yazın en hit şarkıları.
1: En hit şarkıları.
0: Fenomende.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

La gente está muy loca.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: The Vibe.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: Back to the Future.

ايوه.

radyo fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Sound Pool.

0: Radyo Fenomen'de
1: Panorama.
0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.